0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Az adı.
2: Ne
4: mak varsa?
2: Vay. Kurmi yapsın mı? Yülen çengin artı onlar.
4: Az adı. Malı çöğütü. Kamyon var o adı.
2: Keçesi sizi açıp yotkensiz. O şen çok ağır yedi değil.
4: İstimam var yok şeydi az adı. Tamam var o adı.
2: Neçimette etken ben sizge ağzizi yapindi. Neçimette etken ben sizge ağzizi yapıp uklayindi.
4: Az aşk. Hazırlaşırkenim yok. Uzun yok mu kısık onunla?
2: Kanı kanı koru. Vay. Rostaki Rostan. Rostan'ım istemeyiz bu onu.
4: Ben tuş ne yertik işki baramıyım. Şomalla kon bende. Bunu nasıl yapacağız?
2: Sizge mi? Maslahatım, mana narra oturayım.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Hadib gazeta o'qib o'tirurmagin-di. Onam kartoshkani artgin pochog'ini-di, tozalagin. Pochog'ini pochog'iga tashlagin. Keyin uni qiziga berib yuboramiz, olib ketish kerak. Bo'l tez.
3: Hozir, Muzaffar aka, hozir. Uf. Mamtichi, gazetada mana yozilgan ekan-di. Jahonda umumbashariy ocharchilik qachon boshlanadi? Degan savol ilgari surilgan ekan. Siz nima deb o'ylaysiz?
2: Sen hem de acayipsen de. Tuzette sava verip kalasam. Kaçan açarçılık başlanadı. Kaçan böyle artık. Bana misal Hıtaylıklar avukatını koştu yeşil örgengenden sonra başlanadı de. Şunu değil mi?
3: Aha.
2: Bul tesan işlerini kıl. Bul.
3: Aha hazır.

0: hangoma ustalari.
1: Oldingilarchi, oldingilar nima uchun 120 ga kirgan, 110 ga kirib, masalan, yurib-yurib yashash joniga tiyib ketsa ham tirigimishda yurganmishda. Men hinjay bo'lgan, ey bo'ldi ey desa ham tirigimishda. Hech qayeri og'rimasmish-a. Hali bir joyim kasal emasman, qachon o'laman ekan, ha? Zerikib ketgan hayotdan. Tirik bo'lgan. Men hinjay bir qotib qolgan, lekin tirik yurganda kuch-quvvati ham bo'lgan. Nima uchun ularda oshiqcha daqmasa, yugur-yugur, vasvasa, uxlash joyida emas, yoki bir nervlar joyida bo'lmagan, bo'lgan o'sha paytda, hozir joyida emas. Hozir hamma narsa bor. Oldingilar nima degan? Otamdan menga nima qoluvdiki, men farzandimga qoldiramanmi? Hech narsa qolmadi, bugun hech narsa qolmaydi degan. Yoki bo'lmasam, yuzga kiramanmi, yo'qmi, shunga men imorat solishim kerakmi? Samimi ne? Çaylada umur ötüp etken. Yüzge kremami o imarası. Kerep ele yavadıken. Hazırgiler uzunu oylamayan, parzanlarını oylamam. Yine taşkar çıkım de boş bellerde üyle yıkarak var. Şu üyümüz, ben şu üyümüz sal pasra kaptı da. Dese kadını çıkma, haber iki metri kotar ver, haber taş kılın koyun kendim. Fundament bakvat diye tutuyuz. Al sevmin kımmat peyti fundament kotarın üstü bir kavat yana kurvarın. Evere çevirinizge mi tadı yağı. Neyse şuna yakıtan mı ki? Şuna yakılayın da kim? Zor para balizki ban antilen balan kotartıyor. Şimdi yok kaz bu oldu. Taşkende munaka balan uyu bomeydi. Bitti boladı uyamalı televizyke boladı. İkisi bu boladı. Karayın balan diye mi tıba bir şey yaptı? Çiğli ye mi tıba bir şey yaptı? Kottalı ye mi? Hakattan amur kızık bur doğrular böyle yapsın.
2: Hangi ama ustaları?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Her sesim olsun usta. Hadi çalıvereyim. Şimdi bir tane arsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraj uyan. Bana Petrasyan kasetada kurçuyla parda oçuruşu bulan karsa bu gitadı. Bu sanatçı dikrasa bugün karsa. Şurdun gelişi oluyordu. Bırakız. Başını karsan. Bilesin ne kadar karsa alıştı. Zeyşiliden çıksa bırakız. Adım koysam karsa alıştı. Hayırlı mı? İlhamım. Hama ilanı. Kırk yıl etken gibi bilen tebrikliyim misin? Hiç kaçan yüzüyleden kulgu tabasım. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve aşkışıyla kuruklarla oldu. Üçüncü oranını oldum. O özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmetekim. Beşey. Endipten arsana, köpçülük bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayi. Yok, köpçülük bilmesiyle bulup oluyor. Bana İlhan Farman okşatçı. Koçlar, ıskalan, rası kendişken diye. Bolların içinde kısıkçı bulamadık. Şok bolladan bu mu? Kesin, ki. Şubala bana bir tane sakı veriyoruz. Ki o. Ya sen benim ona turu öyle mi? Özüm ettim ama diyor. Ki. Otin ne var sana?
3: Asatullah.
2: Asatullah, maladiz. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladiz. Uylanıyor musun?
3: Yok.
2: Ne maki uylanmadın?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladiz. Sana kanak kız ne kadar? Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladeş, Lüboya. Maladeş. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci kuruna degen çok kayırı. Bu yüzü çekilmesi. Koca tırı da başarı. Demek boşadı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koşlar. Kolup gitmesin soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burun gel. Bu iki teşik bulak. İki çekke de kulak. Bana katta iki de bit. Sakol. Böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içinde tıldır yolgız, terilgen katort işler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayırılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içinde samsa, piştik kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska tuşamız ciddi. Paska tuşamız ciddi. Bu albatta panca. Paska tuşup gittik anca. Urun bakın her kança. Bana bu ikide tayok değildi ki ayak. Yapma kıskası tügül. Aytilme gene ne mi?
3: Bülbül.
2: Bana diz. Bülbül.
0: Sen gelme. Ustaları.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Şahnoza.
3: Ne bey?
2: Anı gaz üstüge su kup koyuyla çoydu. Bunu kaynat dursun ey.
3: Hop hazır kup koymak. Boyumuz zafereke bilesiz mi? Kafanı yanıdaki istirahat bağı barı ku.
2: Ha.
3: O şarkı yenge ilan asıp koyuştu.
2: Yok he.
3: Kuzi çüşmedi mi?
2: Yok.
3: Otlağını basmanmış. Cariba 5000 som. Qorovuldan so'radim. Ilgari 10 ming so'm edi jarima. Nima uchun kamaytirib yubordinglar desam, pasaytirishga majbur bo'lding, qizim. 10 ming so'mga hech kim o'tloqni bosmaydi, deydi-ya.
2: Yo'q.
3: Shunaqa bo'ldi.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
2: Madina Bono.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gornel.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gornel.
3: Voy, Nazo, anam, çıçıroli materyal oldu.
4: Kale yok değil mi?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozo'da, Bozor'dan ne mi aldın?
2: Vay, Oziyem, cüddeyem, zor narsala çıkıttı Vostaki.
5: Menge, bunu nasıl aldın mı?
2: Yok, Vostaki, ben karay.
5: Ne mi diyorsun?
2: Yaraşıptı mı?
5: Yaraşmadım.
2: Ne ona kadar eskice bergen, ama polizge şulanı oludum.
5: Sanki bergen, işsiz pulları mı?
2: Doğrusu neydin, ne ona kadar yaraşmadı mı?
5: Yok. Turrağı sağ ola gerişmegansın.
2: Ustaka, karin tufligumam cüddi hemçirali. Yupkanı karin zorligini.
5: Yupkin, birinciden kelte. İkinciden oyaların kışı. Üçüncüden tufligin cüddi hem balan. Dördüncüden sana bu oyalarını şipilgi zor kuşatırıptı.
2: Yok.
5: Şuna kadar.

0: tasavvur qilgin-da. Agarda shu dam sinovlar boshlansa chidolasanmi? Menga o'zga yorlar aytilsa ulan bunday azobga dosh bera olasanmi?
1: Meni o'ylab qalbim etyapsan, Bayron. Bir-birimizga biz vafodormiz-ku. Axir yonimdasan har kun, har zamon. Bir umr shundayin qola olasanmi?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapet ham Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tirardi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne ki dejur?" "Kto dejur?" demak, "Ki dejur?" "Ki" degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, o'ruschada "kto" deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, o'ruscha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. "Bonjour, metr." "Bonjour, metr." "O'tiringlar, bachalar." "Ki dejur?" deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzchada ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda?" dedi. "Buxoro" dedim. "Как зовут?" dedi. Imiya desa точно bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavod bor?" deb so'rayapti dedi. "Otim unas, xilob zavod" dedim. "Cho" dedi. "Xilob zavod" desam, "Video tusida" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavod bor" dedim. "Video tusida" dedi artist dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi uruschani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan uruscha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi chet ellikda. "Haligina endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide, siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sen Yazdes" dedi. "Net, Vigide" desam, u ham meni tushundi. "Ti student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutini uruschasini bilmayman." "Nima deyishi bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligina ko'rmagan ekan. "Nikotteri spalchki, nikotteri bis spalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. "Men aytdim, buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytvodida kishmis spalchki, kishmis samez, bis spalchki samka. Oba budi damka." Hala bu yerda damka.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Hocayın, hocayın, sizge telefon okuluşurken yokşuydu.
3: Okşuydu geniz nemezsi.
2: Telefonumuz paralel ku, kuşuyunu olsam, busan mısan kara tülke. Diyan oğuz ki vaktı.
3: Ha, şuna kadın, ha, adaş tüşken bolsa gerek. Ha, etkençe, bizde meni ornumge münasip yaş kadirler var mı? Bolsa kim?
2: Var, bir iki de. Mene misal üçün, Upurdiyev, Topalanov.
3: Upurdiyev? Kim o Upurdiyev? Tez topayım menge.
2: Hop, keyinçini makli.
3: Darhol işten boşatayım. Topalanov kim?
2: Topalanov, Topalanov bulmam ben.
3: Hani darhol kağız kalem hop gelince, ben işten boşayım.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.